Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradioses.com Tıklayın yet. www.eskisehirradioses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Baydar. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre,
1: 0 kilometre
0: kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime.

0: Şiddetine bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
1: Bayanlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Sebep
1: Arif Güven
0: bu

0: çiçeğim.
1: Bayanlar baylar.
0: Bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini.
0: Sesini.
1: Elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz gerekçe.
0: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, aynen öyle. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de işimizin başındayız. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, hiç düşündünüz mü? Bu kardeşiniz neden her gün burada program yapıyor? Düşünmediniz değil mi? Ben de düşünmedim. Hakikaten söylüyorum. Siz de düşünmeyin. Dolayısıyla bugün yine beni dinleyin. Benim durum şu. Yavrum, ben bir girmişim bu işe. Artık çıkamıyorum. Buna benzer bir haber vardı bugün. Bakın, Samsun'da 12 tane üniversite bitiren bir abimizden bahsediyorum. Canım kardeşim 12 üniversite bitirmiş. Ve canım abicim, artık her kimse şu anda 4 üniversite eğitimine devam ediyormuş. Abimiz bir okul müdürüymüş. 17. üniversiteyi de okuyarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi bekliyormuş. Dedim, abinin durumu da tamamıyla benim durumla aynı. Abi bildiğin üniversiteye girmiş, çıkamıyor yani. Bizim durumda bu. Bulaştık bu işe. Çıkamıyoruz artık. Ama iyi ki buradayım be. Vallahi söylüyorum. Gelen mesajlara bakıyorum. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarımız gelmiş bile. Kurban olduğum. Ne diyelim? Şöyle bir afyonu patlatalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler. Yolunuzun, şansınızın, bahtınızın açık olduğu. Şans konusunda bana benzemeyin de. Vallahi söylüyorum. Yavrum, bendeki şans şu. Hakikaten söylüyorum. Bak, iddia oynamaya kalksam. Sallıyorum, Barcelona Adana Demirspor maçı olsa, ben de Barcelona'ya banko desem, bilin bakın maçı kim kazanır yani. Valla o maçı Adana Demirspor kazanır yani. Bendeki şans bu valla. Dolayısıyla bana benzemesin. Ama yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Güzel bir gününüz olsun inşallah. Kurban olduklarım. Şöyle bir teşekkürname kısmını da aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, canım ciğerim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize vallahi söylüyorum, selam olsun be dostlar. Son recuma bütün esnaflarımıza malum, hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun, temennimizi aktaralım. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın. Sosyal bir mesaj da vermiş olalım. Olabiliyorsa lütfen şu emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Evet. Başka? Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Ama benim de eşlik ederek alkışladığım bir kitle var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Elbette kre ve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Ya bir şey söyleyeceğim. Alkış yaparken hakikaten söylüyorum. Bir anda karşımdaki camdan kendi yansımamı gördüm. Mutlu olan şempazeler gibi dinliyorum. Daha önce hiç alkış yaparken kendimi görmemişim. Hakikaten söylüyorum ya. Velhasıl çok çok teşekkür ediyoruz gençlik valla. Malum bugün de başlıyoruz. Oyun belli, kurallar belli. Siz hepiniz ben tek. Yine tek, yine tek. Memlekette evli olanların bile sevgilisi var abi. Ben hala tek takılıyorum hakikaten. Nasıl bir beddua aldıysam artık, büyü mü yaptılar, eşek dilimi yedirdiler. Bu arada bununla ilgili bir araştırma var. Çiçeğim bak, aynı anda birden fazla kişiye aşık olmak mümkünmüş, biliyor musunuz? Sosyolog doktor Annie Self diye bir arkadaşın açıklaması bu. Aynı anda birden fazla kişiye aşık olmanın mümkün olduğunu belirtmiş. Dedim, bir kişiye olduk da ikincisi kaldı yani. Bakarız. Ne diyorduk? Evet abi, klavye kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürler. Malum bilenler mutlaka biliyorlar. Birazdan yoklama zamanı. Biz de yoklamaya katılalım. Bizden de selam olsun. Arif Güven. Diyenler varsa 0530-071-4355. Canım kardeşim. Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız. Bir daha söyleyelim babacığım. Sevgili dinleyenler, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir selam yollayın bakalım, biz de neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? 3 aşağı 5 yukarı böyle bir fikir sahibi olalım. Ayrılmayın, birazdan buradayım. Radyo.

0: canım ciğerim. Sevgili dinleyenler, 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Malumunuz bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. X'ten takip etmek isteyen dostlarımız varsa da @arifguven. Başlayalım. Babacım, açılış bugün Erzincan'dan gelmiş ya, kurban olduğum. Çok çok teşekkürler patron, yaz yoklamaya. Abi bugün de sizinle birlikteyiz. Eskişehir burada. Silifke'ye selam olsun. Kahramanmaraş aynı şekilde. Giresun burada. Trabzon burada. Yavru vatan Kıbrıs'a selam olsun. Kurban olduğum. Lefkoşe patron, yollardayız. Kazasız belasız. Afyonkarahisar burada. Ne kadar güzel. Baba eskiden selamlar abi. Ordu Ünye unutma abi. Burhaniye burada. Samsun Bafra selam olsun. Elbistan aynı şekilde. Antakya burada. Bandırma burada. Tokat selam. Yalova selam. Canım kardeşim Bilecik selam. Karaman selam. Yozgat selam. Londra burada. Nazilli burada. Bursa İnegöl abi unutma. Eyvallah canım kardeşim. Çanakkale Biga selam olsun. Selam olsun kurban olduğum. İzmir merkez abi. Buca'dan selam var. Karşıyaka'dan var. Gazi Emir'den var. Mardin burada abi. Keşan selam olsun. Elbette babacım olmazsa olmazımız Antalya'da gelmiş ya, kurban oldum. Gençlik valla. Kemik kadro toparlandık abi. Eyvallah canım kardeşim. Mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyoruz zaten. Bakan. Kampüs Sanat Resim Atölyesi'nden selam. Eyvallah. Arif Baba, ben Bergama'dan Erkan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. İzmir PTT dağıtım burada. Abi ben Cevat. Çok çok teşekkürler. Manavgat'tan selamlar. Merhabalar Arif Bey, kolay gelsin. Bilga'dan Salih ben. Eskişehir selamlar. Derya burada. Bakan. Evet ya, bunu çok duyuyorum. Hakikaten söylüyorum. Arif, dün İstanbul'a gittim. Gittiğim yerde seni dinleyemedim. Kardeşim sen nasıl bir bağımlılık yapıyorsun? Eyvallah kardeş. Hastasıyız dede. Evet. Arif Güven Showtime hastaları. Açık ve net söylüyorum. Bu konunun bir tedavisi yok. Ama beni dinlediğinizi, valla hastaneye gittiğinizde söylemeyin, ben söylüyorum. Bak hastaneye gitsen desen ki ben Arif Güven Showtime dinliyorum. Yemin ediyorum bak, sizi acilden içeri alıyorum. İzmir koltuk döşeme ailesinden selamlar. Burhaniye'den geldi. Selam Arif Güven. Eyvallah. Ala eski Foça yolu limandan. Çok çok teşekkürler. Mardin, ben Sultan abi. Umarım herkes iyidir. İlk defa yazıyorum. Hoş geldin canım ciğerim. Mersin Mut'tan Canan, yaz abi yoklamaya. Gebze'den Yücel burada. Eskişehir aşçı Engin. Babacım bu ne? Dur bakayım. Tolga Benzer. Selam olsun. Arif merhabalar. Mustafa ben. Yaz yoklamaya. Bakan. Karabağlar'dan Serdar. Sinop'tan selamlar, buradayız. Murat Demirhan gelmiş canım kardeşim. İzmir Torbalı Hüseyin. Bornova Dilek burada. Babacım Viyana burada. Bafra burada. Oh maşallah. Bugün hakikaten toparlanmışız ya. Abi ben de senin gibi radyocu olmak istiyordum. Yapamadım. İyi ki yapamamışsın canım kardeşim. Hakikaten söylüyorum. Ben bazen bunu dile getiriyorum. Beni bu işe kimin iktirdiğini, kimi abi hani hatırlasam, kim bana bulaştırdı bu işi hatırlasam, şu an bak şu an gider kafasını kırarım yani. İçimde uhde kaldı abi, öyle söyleme ya demiş. Eyvallah kardeşim benim. Sevgili dinleyenler, var mı sizin de daha doğrusu içinizde uhde kalan bir şeyler? Yapalım mı böyle bir giriş konusu? Ha? Evet abi, benim de içimde uhde kaldı dediğiniz mutlaka bir şeyler vardır abi, insanların vardır. Yapalım mı abi? Evet. Kurban olduklarım, giriş konusunu canım kardeşim radyocu olmak istiyormuş, olamamış ki iyi ki de olamamış. Verilmiş sadakası varmış abicim. Vallahi. Velhasıl soralım bakalım abi, benim içimde ukde kaldı dediğiniz ne var abi? 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Aliya, 3 tane el yan yana el kaldırmış. Ne kadar güzelsiniz. Arif'im selamlar. Belçika'dan selam. Öpüyorum Tolga'cığım. Canım ciğerim. Kurban olduğum. Al bak telsizi kapattım. Söz Arif'te diyor. Yeni kentten selamlar. Kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Bak şanssızlıkla alakalı. Eşini mi yollamış? Dedim abi ben hakikaten bak şimdi. Barcelona, Adana Demirspor maçı olsa, Barcelona'ya bank oynasam Adana Demirspor kazanır. Şanssızlık konusunda böyleyim. Yavrum ne kadar tatlıymış diye çocuklara bakıyorum. Abi o çocuğun yere yapışma süresi 3 saniye. 3 saniye sonra çocuk yere yapışıyor, yemin ediyorum. Sevgili dinleyenler, dur. Şöyle bir şey yapalım abi. Daha bir dünya mesajımız var da. Olabiliyorsa bir tık böyle bir mesajlarınıza bakalım. Hatta olabiliyorsa canım şey de yapalım ya. Şu abi içimde ukde kaldı dediğiniz ne varsa onları da bir yazın yollayın bakalım.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera. lira.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Bugün canım ciğerim yaz yoklamaya abi bugün seninle birlikteyiz. Eyvallah kardeşim benim. Bakan. Ececiğim kurban oldum. Bayadan biri yoktu, hoş geldi. Bakayım. Sinan'ım gelmiş canım ciğerim. Hoş gelmiş. Baba ne fırıldak çıktın. İki cilveyle gönlümüzü almayı başarıyorsun yine. Artık ne dediysem hakikaten söylüyorum. Yaz bizi yoklamaya babacığım. Danimarka kurban olduğum. Bergama geldi kral patron, al beni yoklamaya. Osman'ım canım ciğerim. Arif'im uzun bir aradan sonra. Seni dinlemek güzel. Şükran'ım çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Seni bugün kızım Ela, onunla birlikte dinliyoruz. Danimarka'dan Şükran'ım efsane geri dönmüş. Hoş gelmiş. Bazen böyle oluyor biliyor musunuz? Dinleyiciler valla terk edip gidiyorlar beni. Diyorum bak benden sıkıldıysanız haber verin, ben gideyim abi, siz radyoyu dinlemeye devam edin yani. Buyurun. Şşt, Arif Bey orada mısınız? Sen sağa sola bakma, oradaysan. Evet. Pendik'ten Emrah'ım gelmiş. Almanya Ömer'im kurban olduğum canım kardeşim. Selam olsun Almanya'ya. Bir ses kaydımız var canım ciğerim. Münih'ten Okan'ım yollamış ama açılmıyor. Buyurun. Sunay Pendik burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Sevgili dinleyenler toparlanmışız. Velhasıl durumumuz bu. Bak mesajlar da gelmeye başladı. Abi benim içimde ukde kaldı dediğiniz de var. Benim içimde iki tane şey ukde kaldı abi. Hiç unutmuyorum. Biri diyor Lego. Legolarla hiç oynayamadım çocukken. Çok isterdim. Diğeri guguklu duvar saatiydi. Evet ya. Çizgi filmlerde görürdüm. Çok özenirdim. Valla güzel de ha valla. Sorduk. Sizin içinizde ukde kalan bir şey var mı? Buyurun. Nevşehir'e kadar gitmişken çok pahalı olduğu için balona binememiştim. Çok üzüldüm. İçimde ukde kaldı. Hakikaten söylüyorum. Balon fiyatları zaten bizden binen yok galiba. Turistler biniyor, biz de bakıyoruz yani. Öyle oluyor abi. Zaten bak bir şey söyleyeyim mi? Yani bu işte uğraşan acentalara bile işte diyorsun ki balon fiyatı kişi başı ne kadar? Adam direkt yapıştırıyor. Diyor ki 5000 lira. Hani ya birader sana şu kadar olur durumu vardır ya bizim esnafta. Türk sen hiç onu sormuyor bile sana yani. Sana 4500 olur falan demiyor. Diyor, kafayı çeviriyor çünkü biliyor binemeyeceğini. Döviz kuru düşük iken yurt dışı tatil yapamadım. İçimde ukde kaldı abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bu ne, dur bakayım. Abi hatırlar mısın bilmiyorum. Leman dergisi eskiden en kötü karneye bisiklet veriyordu. Lise 2'ye giderken ilk dönem 11 dersimin 9 tanesi zayıftı abi. Ama benden daha kötü bir karne veren birisi olmuştu. Çocuk o karneyi de bisiklet almıştı. İçimde ukde kalmıştı abi. Eyvallah kardeşim. Yıllar geçmiş, adam hala unutmamış ya. Bak diyor ki çizim yapmayı çok sevmeme rağmen hem ülke şartlarından dolayı hem de çevrenin etkisiyle güzel sanatlar okuyamamak. İçimde ukde kaldı abi. Bizim memlekette nerede? 20 yıl önce canım kardeşim, bunu geçelim anladım. Hukuk fakültesine gidememek abi, içimde ukde kaldı. Eyvallah kardeşim benim. Babamla yeteri kadar vakit geçirememek olabilir abi. Tamam. Akülü araba alamadık abi, içimde ukde kaldı. Işıklı ayakkabı. İçimde ukde kaldı dediğiniz ne var? Bakam. Pilotluk abi ukde kalmadı gerçi ama diyor. Genelde eğitimleri tamamlamasam nasıl olur diye aklımdan geçmiyor değil. Eyvallah kardeşim benim. New York'a gitmek abi. Yavrum dolardan haberin yok galiba senin. Ve New York'u. Bak üniversitede son dönemimi pandemi yüzünden Ankara'da tamamlayamadım. Dolayısıyla mezuniyet töreninde olmadı. İçimde ukde kaldı abi. Eyvallah kardeşim benim. Deniz kıyısı olan bir şehirde bahçeli bir ev. Bahçede iki tane Doberman cinsi köpek. İçimde ukde kaldı abi. Yavrum daha yaparsın ya. Futbolcu olmak istiyordum abi. Olamadım. İçimde ukde kaldı. Paten kaymak gelmiş ya. Belli bir yaştan sonra direkt sakatlık sebebi abi. Her şey yaşında güzel. E tabi canım. Senle karşılıklı iki duble demiş ya. Söz konusu bensem bu abi çok kolay bir şey yaparız ya, kurban olduğum. Dert de olsun. Bir sürü enstrüman çalabilmek abi, hiçbir şeyde çalamıyorum. Yavrum bir tanesini öğrenseydin sen de ne aç gözlü çıktın. Bir sürü enstrüman ne ya? Bir tanesini bir öğren abi, diğerleri gelir. Fazla değil abi, 3-4 dönüm toprak mesela diyor. Daha başında bir ev. İçimde ukde kaldı. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Ne yapıyoruz abi? Kimse de bir şey söylemiyor. Ben de böyle konuşuyorum. Işıklar yanıyor işte abi. Bir ara mı veriyoruz peki? Bir ara verelim. Sonrasında bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Bugün hangi haberleri seçmişiz? Hep birlikte bir göz atacağız.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: buradayız, buradayız. Sevgili dinleyenler. Bakan. Düşündüm. İçimde ukde kalan hiçbir şey bulamadım diyor. Yapamadıklarım ömrüm oldukça yapacağım şeyler. Ne kadar güzel. Eşim yollamış. İyi yayınlar. Ben otobüs şoförü olmak isterdim ama olamadım. İçimde ukde kaldı, selamlar. Bak ne kadar güzel. Dedim sıkıldınız mı benden? Sıkıldıysanız hakikaten söylüyorum. Söyleyin, ben gideyim abi. Müşteri beni nimettir. Siz burada kalmaya devam edin. Kurban olduğum yollamış ya. Senden sıkılmak mı? Asla. İyi yayınlar Arif Güven. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler. Canım ciğerim. Bu ne? Bakayım. Dedim terk edildik mi? Yok bak terk edilmedim. Okulda oldum. Ne güzel. Şimdi sevgili dinleyenler bakalım biz. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Öncelikle akşamcılara kötü bir haber. Çünkü derler ki yüksek alkollü içkilere yavrum %5 ila %15 arasında böyle bir zam gelmesi bekleniyormuş. Bekleniyormuş dediğine göre. Madem biliyorsunuz eli kulağında bugün yarın gelir abi. Şey mi oluyor bizim memlekette anladığım kadarıyla bir grup insan var. Canları çok sıkılıyor çiçe. Sonra diyorlar ki ya bu can sıkıntısını neyle gidebiliriz? Nasıl gidirebiliriz? Oradan biri diyor ki zam yapalım. Zam yaparsak canımızın sıkıntısı geçebilir diyorlar herhalde, bilmiyorum yani. Bak ne kadar kötü ya hakikaten. Bazen şey diyoruz ya, sağlık her şeyin başı. Azıcık böyle bir başımız ağrıyor. Azıcık böyle bir dişimiz ağrıyor. Dünya bize dar oluyor. Ne kadar enteresan. Batman'da hapşırma nöbetine yakalanan vatandaş 12 gündür hapşırıyormuş canım kardeşim. Çok kötü hakikaten. Şimdi ablamızın böyle bir videosunu da çekmişler. Yemin ediyorum ablayı izlerken ben kötü oldum ya. Allah acil şifa versin. Biz ki 3 sefer 4 sefer üst üste hapşırınca hakikaten böyle ölecekmiş gibi oluyoruz. Hani uykusuzluğu, yaşadığı sıkıntıları düşünemiyorum bile. Şifa versin. Aynı haber bu. Batman'da hapşırma nöbetine yakalanan vatandaş 12 gündür hapşırıyor. Vay be. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Yavrum son 24 saatte yaşadıklarımıza bakıyorum. Yemin ediyorum kafayı yememek elde değil. Al bak Esenyurt'ta yine bir tekel bayinde yine böyle bir kavga durumu söz konusu. Batman'a gidiyorsun, 20 yaşındaki genç sokak ortasında maalesef kurşunlanmış. Kağıthane'de dükkan önünde sohbet edenler kurşunlanmış. Gazi Osman Paşa'da taksi kurşunlandı. Maalesef taksici hayatını kaybetmiş. Pendik'te 4 erkek bir kadına saldırmış. Soruşturma başlatılmış. Bursa'da havaya defalarca ateş atan şahıs yakalanmış. Demiş ki silahı yeni aldım, denemek için sıktım. Dedim evet, geçerli bir sebep, dolayısıyla kendisinden özür dileyip salmamız gerekiyor yani. Nasıl durum? Hakikaten söylüyorum. Havaya defalarca ateş ediyorsun. Sonrasında diyorsun ki vallahi silahı yeni aldım, denemek için böyle diyorsun. Sıktım işte öyle yani. Benim tezim şudur. Ülkeyi vallahi bak Edirne'den Kars'a şöyle bir okuyup üfleyelim. Bir şeyler yapalım çünkü gidişat hiç iyi değil abi. Özellikle diyorum ya, hafta sonları program olmadığı için haberlerle ilgilenmiyorum ama kafa temiz, kafa rahat oluyor. Hafta içi gerçekten söylüyorum bak, günümüz şartlarında bulunduğumuz yaşa kadar kafa yemeden gelebilen herkesi tebrik ederim abi. Hani kariyer, para, onlar hikaye yavrum. Kafayı yemeden bu saate kadar gelebildiysen tebrikler valla. Şimdi böyle böyle konuşuyorum. Siz de benim konuşmalarımdan anlıyorsunuzdur. Kafayı yeme konusunda sevgili dinleyenler ben elendim. Ben hala kafayı yemedim diyen arkadaşlar, siz devam edin abi. Kafayı yiyenler olarak da teselli ödülü bekliyorum, vallahi söylüyorum. Buyurun, nasıl kafayı yemeyeceksin ya? Habere bak canım ciğerim. Döverek bayılttıkları arkadaşlarını elektrik vererek ayıltmak isterken öldürdüler haberi var ya. Şaka gibi. İstanbul Fatih'te alacak meselesi yüzünden Yaşar Karakaş 18 yaşında 4 arkadaşı tarafından dövülerek bayıltıldı. Ve ayıltılmak için de elektrik vermişler. Karataş verilen elektriğin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş 18 yaşında. İstanbul Fatih'te olay... Ya geçelim mi? Hakikaten okurken bile bana darallar geliyor yavrum ya. Hakikaten şaka gibi izliyorum ya. Sevgili dinleyenler, evet abi güzel haberlerimiz yok mu? Varsa da elbette kulaklarınıza getireceğiz. Günün konusuyla da kafayı dağıtacağız.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: FM Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız buradayız. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Buyurun bakınız, örnek olur inşallah. Çünkü İzmir'de bir araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle Fahri Müfettiş tarafından böyle ceza yazılıyor. Fakat itiraz üzerine adam diyor ki böyle bir şey yok arkadaş. Hani diyor fotoğraf, hani diyor görüntü. Velhasıl fotoğraf olmadığı için, görüntü olmadığı için, yani ortada bir delil olmadığı için babacığım ceza ne oluyor? İptal oluyor. Abi hakkını aramış. E biz de diyoruz ki bazen hukuk doğru şekilde işliyor demek ki. Ama bazen yani. Vay ya, ya. Bize de geliyor böyle abuk subuk diyorum ya. Benle ne alakası var diyorum ama tembelimi itiraz etmiyorum ya. Ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir Muğla'ya gidelim. Muğla'da Müteahhitler Derneği'nde kumar baskını. Bu kumar konusunda dernekler hiç kimse üstüne alınmasın, hiç kimse kızmasın ama valla bu kumar konusunda dernekler başı çekiyor abi. Yıllardan beri radyo programı yapıyoruz, yıllardan beri haberler okuyoruz. Dolayısıyla benim tezim budur. Bakalım neymiş? Fethiye'de faaliyet gösteren inşaat mühendisleri ve ustaları Bıbırlı Derneği jandarma tarafından yapılan bir operasyonla canım kardeşim bakmışlar kumar oynatılıyor içeride. 45 kişiye ceza kesmişler. İyi olmuş, güzel olmuş. Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pimpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşmek için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram uyuşturucu da varmış canım kardeşim. Ve uyuşturucu madde kullanma aparatı da varmış. Oo diyorsun. Ve kumar oynandığı tespit edilen 45 kişiye para cezası kesilmiş. Ne kadar yavrum, kişi başı 6200, özür dilerim, 6422 lira. Ben kumar oynuyorum, yakalanıyorum ve bana sadece 6422 lira ceza mı kesiyorlar abi? Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Bana biri gelse dese ki birader şu anda yasak olan bir şey yapıyorsun, cezanı 6422 lira dese derim ki beni bunun için mi rahatsız ettin yani? Sorarım valla, derim beni 6500 TL için mi rahatsız ediyorsun kardeşim sen yani? Şurada oyun oynuyoruz yavrum, Allah Allah. Adamlar kumarda bile daha çok kaybetmişlerdir yemin ediyorum yani. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına. Adana'ya gidelim. Adana'sız haber olur mu be kardeşim? Olur. Olursa da olmaz olsun yani. Günlük Adana haberimizi alalım. Adana'da şifreli fuş. Tek mi çift mi? Yavrum bu tek mi çift mi? Biz şey yapıyorduk. Kıllı göğüs olan arkadaşlarımız yapıyorduk. Tabii canım. Klasik Türk şakasıdır. Bilenler mutlaka bilir. Yeni nesil belki bilmez de. İşte plajda, denizde ya da evde üstü çıplak biri varsa, kılları da varsa lap diye kıllardan bir tutam çekeriz. Tek mi çift mi deriz. Babacığım adamın göğsünde kıl yoksa yavrum bacağında vardır yani. Bu sefer de bacağa yapış lak geçecek, tek mi çift mi? Ne iğrenç bir şakaydı bu, hakikaten söylüyorum yani. Neyse, konu nereden nereye geldi? Adana'da polis müşteri kılığında girdiği otelde şifreli şekilde fuhuş yapıldığını ortaya çıkartmış canım kardeşim. Suriye uyruklu kadın ile ona fuhuş yaptıran Suudi Arabistan uyruklu kişiyle otelin resepsiyon görevlisi gözaltına alındı. Ne güzel değil mi? Ortaya karışık. Nuh'un gemisi gibi var abi. Suriyeli var, Suudi Arabistanlı var. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alıyor. Polis savcılıktan alınan izinle seri numarası önceden alınmış paralarla birlikte otele gidiyor. Polis resepsiyon görevlisi Kadir T'ye bir oda lazım dedikten sonra abi de direkt demiş ki herhalde bu da bu iş için geldi buraya. Demiş tek mi çift mi olsun? Polis demiş tek mi çift mi derken ben demiş tek kişiyim. Görevlinin de ağzında bakla ıslanmamış. Demiş ki abi burada fuhuş yapmak isteyenler çift diyorlar. Bir sus oğlum, adam işte tek demiş. Ver tek kişilik, o da gitsin yani. Dur bakayım. Bunun üzerine görevli tek fuhuş yapmak istemeyenler, çift ise fuhuş yapmak isteyenler, isterseniz odanıza kadın getirebilirsiniz dedi. Gelebilir dedi. Polis bunun üzerine kabul etti. Ben de olsam ben de kabul ederim. Yani çift diyorum o zaman. Gelsin kadın demiş. Oo ne güzel hareket var. Gelsin kadın. Hemen kadınları yollayın abi. kızlar. Bunun üzerine Kadir Bey Suudi Arabistan uyruklu Ali Hamad A'yı arayarak kadın göndermesini istedi. Oğlum sinirlerim bozuldu benim. Yaptığın işe bak, yemin ediyorum ya. Abi kadın göndersene diye. Oy oş valla. Benim kayış bugün çok erken dönmeye başladı. Boşa dönüyor şu anda. Canım ciğerim, ayrılmayın. Bir tık daha haberlere bakarız. Elbette günün konusunda veririz.

Malum mamasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleket haberlerine bakmaya kaldığımız yerden devam. Aa bak, evde sabun paketleme ilanıyla vurgun. Üç kağıt bizim memleketin olmazsa olmazı biliyorsunuz. Şişli'de iki çocuk annesi Hüsnü Gül Demirci, canım kardeşim, sosyal medyada böyle bir ilan görüyor. Evde paketleme acentesi adı altında. Diyorlar ki sabun paketleme ilanı görüyor. Diyor ekstradan para kazanırsınız. Aylık işte demişler ki evde oturduğunuz yerden canım kardeşim 10.000 TL vaadiyle. Demiş ki tamam ben bu işi yaparım. Gel gör ki ablayı 52 bin lira dolandırmışlar. Velhasıl evde paketleme acentesi adı altında evde sabun ambalajlama ve kutulama iş ilanını görüyor. Demirci ilan videosunu izleyince ek gelir olarak diyor ki evde ben de bu işi yaparım tamam. İletişime geçiyor. Dolandırıcılar Demirci'ye demişler ki ayda 10 bin lira kazanacağını söylüyor. İşi tamam kabul ettiğini söyleyince de dolandırıcılar demişler ki yavrum 350 lira önce demişler böyle bir kapora parası lazım. Ya ben şimdi işe gireceğim, işe girdiğim için para mı veriyorum abi? Parayı gönderen ablamız kısa süre

0: Ardından demirci parasının olmadığını söylüyor. Kısa süre sonra ise dolandırıcılar demirciyi telefondan engellemişler. Dolandırıldığını anlayan demirci, ablacığım çok erken uyanmışsın. Çok erken uyanmışsın, hakikaten söylüyorum yani. Savcılığa gidiyor, şikayetçi oluyor. Ya sen kendi isteğinle yolluyorsun parayı be arkadaş. Şaka gibi, vallahi söylüyorum ya. Ara başlıklara bakıyorum, beni tehdit ederek yine para istediler. Ara başlıkta bu, yapmayın kardeş, yapmayın ya. Oy oy, canım ciğerim, biz şimdi günün konusunu verelim. Kafayı şöyle bir resetleyelim. Bugün biraz kendimizi övelim, kurban olurum. Ben bununla ilgili bazen söylüyorum. Diyorum tövbe estağfurullah tövbe. Hakikaten Allah beni yaratırken ilk insan gibi yaratmış. Yavrum müzik yeteneği next demiş. Spor next. Next diye diye abi. Tövbe estağfurullah tövbe. İlk insan gibi yaratılmışım abi. Bakıyorum çünkü bazı arkadaşlarım çok güzel şarkı söylüyor. Enstrüman çalıyor. Birisi sporla uğraşıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Biz aha da bu işte radyo. Geliyoruz burada konuşuyoruz, kurban oldum. Velhasıl bugün kendimizi övelim. Abi ben bu konuda çok yetenekliyim dediğiniz bir şey var mı abi? Mutlaka vardır. Hangi konuda iyisiniz? Dediğim gibi bana pek bir şey verilmemiş. Dolayısıyla oğlum bak ben bu konuda çok iyiyimdir falan diyecek bir durumum yok. Hangi konuda çok iyiyim? Hangi konuda çok yetenekliyim? Aa, bak şey olabilir. Bana sabır fazlasıyla verilmiş abi. Valla bana sabır fazla verilmiş. Onun dışında çok böyle bir yeteneğim yok. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki hani taş çatlar derler ya abi, hakikaten söyleyeyim bak benim taş çatlıyor sonra yapıştırıyorum tekrar. Velhasıl bakarım abi ben bu konuda çok yetenekliyim dediğiniz ne var abi? 0530 071 43 55, malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak ne kadar tatlı, ne kadar şeker, yazın diye güle güle böyle tebessüm ede ede telefon numaramı size veriyorum canım kardeşim. 0530 oğlum çok totoş oldu ya bu. 0530 071 43 55. Evet abi ben de bu konuda çok yetenekliyim bence dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne. Eskişehir'de Radyo Ses
1: 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız burada. Sevgili dinleyenler, evet, radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Günün konusunu elbette dinleyenlerimize verdim. Canım kardeşim dedim ki, abi ben bu konuda çok yetenekliyim galiba dediğiniz ne var? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız hangi konuda yetenekliymiş. Bilgisayar abi, her türlü bilgisayarın içinden geçer, bozuk olanı yaşatırım. Zaten demiş, işim de bu benim. Tamam, güzel güzel. Benim yetenekli olduğum konu mal olmam abi. İnsanlara hemen güvenmem, asla kötülük düşünmemem ve herkes tarafından kandırılmam. Eyvallah canım kardeşim. Bak diyor ki, benim de yetenekli olduğum konu bu. Düşünmek abi, yetenek midir, lanet midir konusunda ikilemde kalıyorum. Evet, bazen kötü olabiliyor. Benim de yeteneğim senin gibi hiç yok demiş bana diyor ya. Benim de senin gibi yeteneğim hiç yok. Benim de yetenekli olduğum konu galiba takmamak. Güzel, rahat bir insanımdır. Hiçbir şeyi kafaya takmam. Belki de bu yüzden yaşıtlarımdan 10 yaş daha genç gösteriyorum diyor. Ne güzel ya. Selam patron, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Benim de yetenekli olduğum konu empati abi. Maalesef bu demiş. Ve hep bana zarar veriyor bu durum. Evet, doğru söylüyorsun. Hafıza konusunda iyiyim abi. Öyle bana yapılanı unutmam diyor. Türünden bir şey değil, güçlü bir görsel hafızam var. Ne güzelmiş ya. Ben yok abi, gittiğim bir yere valla en az 5 kere gitmem lazım ki orayı hafızaya alayım yani. Benim de yetenekli olduğum konu hızlı öğrenmek abi. Bana bir iş verin, diğer herkes 4 haftada öğreniyorsa ben o işi 1 haftada öğrenirim abi. Ne güzelmiş abi, helal olsun valla. Benim de yetenekli olduğum konu sanırım bu. Ellerimin rahatlığı ile iyi bir enerji yaydığımı söylüyorlar. Genelde erkekler mi söylüyor sana bunu? Ellerimin rahatlığı ile iyi bir enerji yaydığımı söylüyorlar. Bu yüzden güzel masaj yaparım. Vallahi bilemeyeceğim Deryacığım. Benim de yetenekli olduğum konu matematik sanırım abi. Üniversite sınavında 50 soruluk matematiği fullemiştim, helal olsun. Ben de ne yaşarsam yaşayayım çok da şey yapmamam diyor. Hani ne bulutların üstüne çıkabiliyorum ne de kendimi paralıyorum. Bu hayatta her şeyi tecrübe etmişçesine davranıyorum. Yetenekli olduğum konu bu. İyi güzel baba, iyiymiş. Günün konusu budur. Bakan. Benim de hafızam çok iyidir abi. Zorlasam bebekliğime kadar detayları hatırlarım demiş. Bazen lanet mi yoksa yetenek mi? Düşünmeden edemiyorum. Bak hafıza yine gelmiş ya. Benim de hafızam iyidir abi. Kimi durumlarda yararını görsem de yaşadığım kötü anları unutmam benim için zor olabiliyor. En olmadık anlarda beni üzen anları hatırlayabiliyorum. Allah Allah. Benim de yeteneğim bu abi. Yolda ne var? Hep söylüyorum, kavşaklar var. Dolayısıyla demiş ki, bir bakışta kavşakları anlıyorum abi. Ben yıllardır arar dururum, bulamadım. Galiba yılmadan aramak benim en önemli yeteneğim abi. Vallahi süpersiniz ya. Vallahi. Benim en önemli yeteneğim galiba midem abi. Hep ucuz yemekler yemek. Yemek de hep ucuz yerlerden yemek yerim. Hiç zehirlenmedim diyor. At, eşek, tek tırnaklı, çift oynaklı ne varsa yerim. Ama bana mısın demez. Tövbe estağfurullah. Bunu geçiyorum canım kardeşim. Ya bel altını nasıl okuyayım be, kurban olayım. Yapmayın Allah aşkına. Hayal gücü ve sezgilerim iyidir abi. Benim de galiba yetenekli olduğum konu bu. İşte sorduk dinleyenler bize. Babacığım senin yetenekli olduğun sence ne var? Empati, unutmak ve düşünme becerisi abi. Bak demiş ki, benim yetenekli olduğum konu sadece dil. Yanlış anlama, dilden bahsediyorum. Fena muhabbet ederim. Fena bağlama yaparım. Fena adam ya da kız ayarlarım. Sorun şu ki, ayarladığım bütün kızlar benimle daha sonra kanka oldular abi. Benimle yetenekli olduğum konu bu abi. Gözlerinin içine baktığım insanların gerçek niyetlerini yüksek oranda tahmin edebilmem. Ve ardından kısa bir muhabbet sonrası tahminimin doğrulanması. Bence ayrıcalık. Evet, doğru söylüyorsun ya. Şey derler ya oğlum, insan serafı olduk artık biz derler ya. Valla içinizde sevgili dinleyenler varsa, abicim bak ben insan serafıyım diyen biri varsa içinizde, ben onun yanında biraz böyle bir staj yapsam ne güzel olur. Yemin ediyorum yani. Velhasıl durumumuz budur. Canım kardeşim, abi ben de bu konuda yetenekliyim dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Yeni bölümler.

Showtime. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi dediğiniz ne varsa 0530 071 43 55. Yetenek mi o ne ki, ben evimi bile eşimin sayesinde aldım diyor ya. Bakan. Bana verilen en fazla yetenek sabır ve ikna kabiliyeti. 12. his 6 demiyorum diyor. Tolgacım yollamış. İşte aynı zamanda diyor ki çapkınım avardayım, 24 ayardayım. Bu konuda da yetenekliyim diyor ya. Hangisini okumak istersen. Hepsini okudum valla. Buyurun. Bu aralar tenise sardığım, tenis oynuyorum. Bayağı da iyiyim diyor. Güzelmiş. Mesajı da verelim bu arada. Spor yapın arkadaşlar, çok önemli, çok. Hiçbir şey yapmıyorsanız çıkın diyor, dışarıda yürüyün. Evet, doğru söylüyor. Eşini mi yollamış? Hollanda eşinin, bakayım. Bilgisayar ve her çeşit teknolojik aletlerle aram çok iyi. Evet, gördük. Biliyoruz bizzat. Teknolojiden anlamayan insanları da acayip tersliyorsun. Niye böyle söylediğimi şimdi birçok dinleyici bilmiyordur. Sağ olsun, var olsun. Bizim köpek kaybolunca Hollanda'da eşim güzel böyle bir takip cihazlı bir tasma yollamış. Yavrum ben zaten kötüyüm. Bayix benden kötü. Allah'tan yanımızda Erdinç vardı, bir tık kafa onun basıyor. Şimdi nasıl takmamız gerektiğini, işte o cihazı, kartı, sim kartı artık her neyse, onu nasıl takmamız gerektiğini çözemediğimiz için biz dedik ki ya hani eşimiz bize yardımcı olur. Yemediğimiz fırça kalmadı arkadaşlar. Bir tane köpek tasması var elimizde, önümüzde. Ortada ben oturuyorum. Hiç unutmuyorum, solumda Bayix oturuyor, sağımda Erdinç oturuyor. Biz yavrum bu kareyi, dikdörtgeni, üçgeni yerlerine yerleştirmeye çalışan şempazeler gibiyiz. Evet, aynen öyleyiz. Sağ olsun, o da bize fırça atıyor bak. Bilgisayar ve her çeşit teknolojik aletlerle aram çok iyi. Kendi kendime her türlü tamir işleriyle uğraşmayı, elimden olan malzemeyle yeni bir şeyler yapmayı çok severim. Harikayım canım. Canım kendimi seviyorum demiş bu kadına. Eyvallah ya. 12. Dinleyiciler birbirine girmeye başladılar bile. Hakikaten söylüyorum yani. Bunu es geçiyorum. Evet, günün konusu bu. Abi ben bu konuda çok iyiyim dediğiniz acep ne var? Bakayım. Düşünce okumak abi. Karşı tarafın 5 saniye sonra yapacağı hareketleri ve biraz sonra söyleyecekleri sözü yüzde söyleyebiliyorum. Ne yapıyorsun oğlum, korkutma beni la. Derin hafıza, keskin zeka, fazla sıfıra yakın akıl. Herkes iyiymiş abi. Ben kötüyüm herhalde. Benim de yetenekli olduğum konu fazlasıyla rahatım abi. Hatta bana ne vereyim diye sorsalar yine bunu isterdim. Rahat ol bak, çok güzel diyor. Evet, deli olacağına, dünya senin kahrını çekeceğine, böyle bir söz var biliyorsunuz. Sen diyor deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Vay, güzel felsefik bir mesaj gelmiş edebiyat mezunu kardeşlerimizden. İnsanoğluna verilen en büyük yetenektir aynı zamanda. İnsanoğluna verilen en büyük yetenektir aynı zamanda zaman demiş. Aksi takdirde yeryüzünde aklını yitirmemiş bir kişi bile kalmazdı. Diyen arkadaşın aklını biraz yitirmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Anlamadım yavrum. Ya bazen hakikaten söylüyorum, isyan ediyor gibi algılamayın da öyle mesajlar geliyor. Diyorum yavrum, yani en son Cinali tatildeyi mi okudun? Bu nasıl bir cümle kurma, nasıl yazım hatası? Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Dilimi burnuma değdirebiliyorum. Haydi şimdi herkes, bu anonsu duyan herkes dilini burnuna değdirmeye çalışacak abi. Benimki mümkün değil abi. Bir de tek kaşımı diğerlerinden bağımsız olarak kaldırabiliyorum. Aferin. Benim de yetenekli olduğum konu abi, ikna kabiliyeti güzelmiş. Yeteneğe bak, gel yavrum gel, yetenek gör sevgili dinleyenler. Benim yetenekli olduğum konu bu. Diyor ki abi ayakta küçük tuvaletimi yapabiliyorum. Ne yapacağız çiçeğim? Oo, daha bir dünya mesaj var. Ayrılmayın. Öyle mi yapalım o zaman? Tamam, gir abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Buyurun.
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Abi benim yetenekli olduğum konu bu dediğimiz ne var? Bugün hakikaten söylüyorum, programı yeteneksiz sizlere söyledik abi. Bak yeteneğe bak, hakikaten söylüyorum. Büyük yetenek demiş ki abi, biri bana adımla seslendiğinde dönüp ona bakabiliyorum. Süper yetenek, helal olsun kardeşim benim. Biri bana seslendiğinde, adımla seslendiğinde diyor ki dönüp ona bakabiliyorum. Yeteneğim bu. Dilimin altından su fışkırtıyorum abi. Evet onu biliyorum ya. Onu yapanlar vardı benim çocukluğumda da. Ellerimi hiç kullanmadan iki çorabımı da çıkartabiliyorum. Şükürler olsun demiş ya. Benim yetenekli olduğum konu mu? Buyurun, kaç yıl oldu? Hala Türkiye'de yaşıyorum abi. Diu diu diu. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, hepinize teşekkürler. Teşekkürler yetenekli kardeşlerim. Bu ne? Ellerim doluyken ayağımla bagaj kapısını açabiliyorum abi. Eyvallah kardeşim benim. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Boya, badana, bilim, mum, dekorasyon işleri. Çocuk ve hayvan oyalamak, eğlendirmek. Leblebi tozunu öksürmeden çekebilmek. Şimdi yeteneklerime bakıyorum da fuzuli işler müdürü gibi olmuşum diyor. Benim yetenekli olduğum konu öğrenmek abi. İyi öğrenirim. Bazen ağır ve geç ama sonuç olarak diyor iyi öğrenirim. İçime kapanmak benim yetenekli olduğum konu bu abi. Eyvallah kardeşim benim. Benim yetenekli olduğum konu, kiloyla bir şey alınacaksa tam diyor alımlık istenilen kilo kadar çantaya dolduruyorum abi. Hani sallıyorum, bir kilo alacağım, dolduruyor lak bir kilo geldi bile. Göz kararı. Bak ne güzel. Benim yetenekli olduğum konu abi şu. Kaş yaparken göz çıkartıyorum abi. Yeteneğe bak, kaş yaparken göz çıkartabiliyorum. Bu ne bakayım? Benim yetenekli olduğum konu abi. At binerdim. Gemsiz, yularsız bile binerdim. Şimdi anılarda kaldı. Bağlama çalardım. Artık o da yok. Kitap okuyordum. O da yok. Yavrum ne oldu ya? Bitkisel hayata mı geçtin? Ne yaptın? Hepsi geçmişte kaldı. Elinde sadece internette dolaşan sözlerle takılmak kaldı. Bu internet sayesinde ne hafıza kaldı ne yetenek demiş. Arkadan gelenler atı ancak hayvanat bahçesinde görecekler. Evet ben bunu söylüyorum canım kardeşim. Biz bak bir yere bir kahvaltıya gidiyorduk da patika böyle bir yerden geçerken yıllar sonra gerçekten söylüyorum canlı gözle eşek görünce ben bile şaşırdım. Ve ilk defa eşek gören küçük yeğen, o zaten ona hani bir şey anlatamadık yani. Görmüyoruz bazı şeyleri. At, eşek, çıplak gözle gören kim bilir en son ne zaman görmüştür abi. Atım ve ben dostuk. Abicim nereye gidiyor bu hikaye ya? Ben şimdi kitap okuru gibi okuyorum mesajları da. Gemini ipini bıraksam bile kaçıp gitmezdi, yanımda yürürdü. Çünkü dost olduğumuza, beraber olmamız gerektiğini, birbirimize ihtiyaç duyduğumuzu biliyorduk. Yavrum iyi misin sen ya? Kurban oldum dinleyici. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Saçmalamak demiş ya. İtina ile saçmalayabilme kapasitesine sahibim. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Sabırlı birisiyim hem de diyor haddinden fazla. İşte sen de bendensin abi. Hakikaten söylüyorum. Benim yetenekli olduğum konu, yaralara çok güzel merhem olabiliyorum. Güzel. Kendimi yargılamak gelmiş. Çok güzel. Üzerim kendimi. Kızarım da. Anlayışım da yok denecek kadar azdır kendime. En büyük eleştirmen kendimi kendimdir. Evet güzel de çok yüklenme kendine ya. Küsmeyin sonra. Ya böyle bayılıyorum. Böyle söylüyorlar ya. Ben kendimle barışık bir insanım diyor. Diyorum. Aa ne zaman küstünüz yani? Oy canım kardeşim, benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Çok güzel kelle alırım demiş ya. Raporlarım da tabii ki, artık ne iş yapıyorsa bilmiyorum canım ciğerim. Ne yapalım, mola mı peki? Ayrılmayınız, bir mola, moladan sonra buradayız.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
4: Kardeşim sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
5: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
6: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aslında 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
7: Arif abi lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
2: Arif Güven Showtime.

partiye kurban oluyorum. Şöyle bir mesajlara bakalım. Canım ciğerim, günün konusu bariz belliydi. Abi ben de bu konuda galiba yetenekliyim dediğiniz acep ne varsa. Yazınız, yollayınız. Bakalım. Benim yetenekli olduğum tek konu topuk sesine dönüp bakıyorum Arif Bey. Bir benzeri de az önce gelmişti. Diyor ki abi adımda biri seslendiği zaman dönüp bakabiliyorum. Yeteneğim bu. Yine bir mesaj vardı, dedim ki şimdi muhtemelen birçok dinleyici hakikaten bunu deneyecektir. Çünkü canım kardeşimin yeteneği şuymuş, diyor ki dilimi burnuma değdirebiliyorum. Dedim ah bakalım. Şimdi herkes deneyecek. Aa bak Emrah denemiş, denedim abi sanırım diyor. Benim dil bayağı uzun, zürafa dili gibi, enseme bile değiyor. Ben beceremedim, olmadı. Ben de bu konuda yetenekliyim dediğiniz ne var bakayım bakayım. Benim de yeteneğim bu abi. Olmayacak dualara çok güzel amin diyebiliyorum. O bende de var yavrum, hakikaten söylüyorum. Yani açmayacak güneşi yağmurun altında bekleyebiliyorum. Bir tek senin görebildiğim bir yerden sana sesleniyorum. Onların duydukları kahkahaların değil. Aşkı tarif gerekirse sana anlatayım. Aşk ne biliyor musun? Benim sana yaşadığım, senin durmadan üstüne bastığın. Duygusal kardeşler şu anda koptu gitti. Ben niye böyle bir şey yaptım abi? Ses tonu buna müsait oldu da böyle içimden geldi. Bak, benim de yetenekli olduğum konu bu abi. İyi kavga ederim diyor ya. Ben güzel hayaller kurarım diyenler var. Çok iyi yatarım diyenler var. Uykumu hemen... Tamam geçiyorum bunu çiçeğim. Geçiyoruz. Bakayım. Benim de yetenekli olduğum konu matematik abi. Bak çok güzel pasta yaparım diyenler var. Çok güzel enstrüman çalarım diyenler var. Aynı zamanda benim gibi çok güzel sıkılırım diyen de var. Öyle güzel sıkılırım ki. Ben de hakikaten sevgili dinleyenler o kadar güzel sıkılırım ki. Vallahi anlatsam siz de sıkılırsınız. Yani bu kadar çok sıkılmasam aslında keyifli insanım da, ne bileyim yavrum. Toparlıyorum mesajları canım ciğerim. Şiddetsiz iletişim abi, benim de iyi olduğum konu bu. Benim de yetenekli olduğum konu bu dediğiniz ne varsa hiç aklıma gelmedi abi, o kadar düşündüm. Ben de senin gibi, evet eyvallah kardeşim, gel sen de bizim aramıza. Moral vermek ve yüz güldürmek

0: alkollü masalarda çok iyiyimdir abi diyen var. İyi içerim diyen de var. Yeteneğe bak. Hakikaten Acun'a falan başvur sen oğlum. Yetenek şu. Diyor ki 20 küsür yıldır kötü karpuz seçmedim abi. Büyük yetenek ya. Hakikaten şöyle diyor yani. Çekilse arkadaşım filmi çekilir yani. Aptalım ben abi demiş. Bunu ben söylesem beni mahkemeye verse benden tazminat koparır ama kendi yazmış abi. Aptalım ben abi. Her yüzüme gülene kanıyorum demiş.
1: Ya.
0: Benim de yeteneğim bu abi. Başımı yastığa koyar koymaz uyuyabiliyorum. O bende de var. Bunu ara ara dile getiriyorum. Arkadaşlarım da şaşırıyorlar. Bazen çok kalabalık oluyoruz böyle. Babacığım ya erken kalkmam gerekiyor ya uykum geliyor. Diyorum babalar siz takılın. Ben diyorum şurada kıvrılır bir iki dakika. Baktım bakıyorum gitmiyorlar çünkü benim evimde oluyor olay. Başkanın evinde olsa ben kaçıyorum derim evime gelirim. Böyle bir ihtimal yok. Gitmiyorlar da. Bana diyor ki Şevo özellikle dedi birader hiç mi derdin tasan yok? Şuraya kıvrılıyorsun. Baba içinden 3'e kadar say. Tak ben gittim abi. Başımı yastığa koyar koymaz uyurum abi. Hakikaten söylüyorum. İyi ki abi karşı cins değilim. Ben genç kız olsam bu huy benim başıma çok iş açar gibi geliyor bana. Tabii canım. Kız kafayı koydu uyudu. Aman orada duruyor işte ya. Yeteneğe bak ya ben bu hareketi biliyorum yalnız zamanında biz de yapıyorduk demiş ki denizin içinde iki elimi birleştirip avuç içlerimi birbirine emiştirerek böyle fışık fışık diye su fışkırtabiliyorum abi. Büyük yetenek hakikaten söylüyorum yani. Toparlayalım mı? Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Olsun. Abi benim de yeteneğim hafıza demiş ki derin kör bir kuyu gibi hafızam her şeyi hatırlıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ben de senin tam tersin. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Ne yapalım? F5 yazıyor yazıyor. Yola devam.
2: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün özlüğüm gün olsun.
3: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
4: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
5: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Yazıyor yazıyor sevgili dinleyenler. Mesaj yollayan herkese çok çok da teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. Kurban olduklarım İstanbul'da kaçak yollardan ülkeye getirilen 565 egzotik hayvan ele geçirilmiş. Tövbe estağfurullah, hayvanların bir de fotoğrafını çekmişler kaçakçıymış gibi. Oğlum şimdi bunların arasında maymun da var. Maymuna neden baron yakalamış gibi poz verdirtmişsiniz ya. Gayet de güzel gözüküyor. Ama aynen bu İstanbul'da kaçak yollardan ülkeye getirilen 565 egzotik hayvan ele geçirildi. Yavrum insanlar bitiyor, hayvanlar başlıyor ülkeye girmeye. Bu arada hayvan demişken şununla ilgili yine vardı bugün böyle bir haber. Şimdi iklim değişikliği malumunuz bütün hayvanları da etkiliyor. Şimdi geride bıraktığımız günlerde yine çok meşhur kangal köpeğimizle alakalı dediler ki hava sıcaklıkları sebebiyle kangalların çiftleşmesi 4 ay gecikmişti. Bugün yine şöyle bir durum var canım kardeşim. Yine iklim değişikliği sebebiyle kangallarımızın rengi daha sarımtırak olmaya başlamış yavrum. Hayvan güneşte yanmış işte yani. Daha önce kangal köpekleri çiftleşmesini 4 ay geciktirdi sıcaktan dolayı. Dedi yapmayın böyle, yatağa küs girilmez kangallar. Velhasıl şu, dünyada işi yolunda giden yavrum tek canlı bile kalmadı, tövbe estağfurullah ya. Buyurun yine bir Adana haberi. Adana'da trafikte tartıştığı sürücüyü eşinin yanında darp edip aracını parçalayan şehir eşkıyaları tutuklanmış. Yavrum önemli olan tutuklu kalmaları, ceza almaları. Tutukla ama tutuklu kalsınlar, ceza alsınlar. Fıkra gibi adres karıştı. Yanlış bina yıkıldı. Aşıkken ben. Tabii canım. İnsan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Dolayısıyla bende de mantık kalmıyor abi. Samsun'da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıkmış. Bir de üzerine yıkım masrafları talep etmiş. Ortağı olduğu arsadaki bina yanlışlıkla yıkılan Ahmet Çelik. Adres yanlışlıktan gelip diyor burayı yıkmış. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık. Bu arada diyor ki arada da 2 kilometre mesafe var. Yakın bir yerde değil. Nasıl karıştırdı anlamadım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Canım kardeşim bakayım. Sadece bizim memlekette olup bitenlere değil aynı zamanda canım ciğerim. Dünyada ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Aa bak Sharon Stone'u bilenler mutlaka biliyorlar. Temel üçgüdü tabii canım. O kuşağın çiçeğim. Erkekleri temel üçgüdüyü izlemiş olanlar. Sharon Stone'u izlemiş olanlar. O bacak bacak üstüne sahnesini hatırlayanlar şu anda bir sigara yaktı bile yani. Sharon Stone. Hakikaten severiz. Abla zamanının efsanesiydi. Tabii canım zamanının Sharon Stone'uyla yavrum karşıya kadar 10 tane daire alırdı. Şimdi Bağcılar'da 1+1. Velhasıl abla çok güzeldi ya. Bu biliyorsunuz Kurtlar Vadisi dizisine geldi, rol aldı. Bununla alakalı yine böyle bir açıklamada bulunmuş. Bak böyle bir şey yapmışız biz. Sharon Stone'a dünya starıydı. Gelmiş tamam diyor ki. Rol gereği diyor yüksek bir meblağ almıştık diyor. Ki haklı olarak Sharon Stone geliyor abi. Ama diyor prodüksiyon oldukça diyor şey lükstü ama diyor İngilizce bilen kimse yokmuş biliyor musun? Kadın mesela Kurtlar Vadisi'ne geldi. Babacığım öpüştü gitti. Kadının orada ne olduğu hakkında fikri hiç yokmuş. Çünkü yavrum İngilizce bilen yokmuş yani. Sırf öpüşmek için sahne çekmişiz ya. Paranın hepsini de Sharon Stone'a verdiğimiz için tercümana para mı kalmadı? Ne oldu anlamadım ya. Vay be Sharon Stone. Güzel. Buyurun canım kardeşim. Fransa'da dünyanın en güçlü MR cihazıyla çekilen insan beyninin en net görüntüsü yayınlanmış kurban olduğum. Vay be. Beyinsiz olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu fotoğrafı yollayabilirsiniz. İyi bak lan bak. Alo sende yok bak. Hani nasıl bir şey sen gör falan gibi böyle. Geçelim ne oluyor ne bitiyor. Paketteki uyarının etkisi %16. Evet şimdi sigara kullanan arkadaşlar keşke kullanmasalar. Ben de dahil olmak üzere ama biliyorsunuz ki bu paketlere iğrenç fotoğraflar koyuyorlar yavrum. Dolayısıyla da bunun etkisi vatandaşa oldu mu olmadı mı bizim memlekette çok böyle umurda olmadı kimsenin. Araştırma yapılmamış ama İngiltere'de yapmışlar. Bangor, doğru mu okuyorum? Bangor Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sigara paketlerinin dışında yer alan bu uyarı yazıları, bu işte iğrenç fotoğraf durumları, orada var mı bilmiyorum da uyarı yazıları babacığım çok da böyle bir etkili olmamış. Bizim memlekette biliyorsun çürümüş bacak koymuşlar. Bir tane de şey, ciğer fotoğrafı var ya işte, biri sigara içerseniz ciğeriniz böyle, içmezseniz böyle, biri pırıl pırıl duruyor, ötekisi leş gibi olmuş. Hatta benim arkadaşım şey demişti, ne var bunda abi diyor ya. Dedim oğlum bak işte resim bu. Yok be abi diyor, bu diyor akciğer, o diyor karaciğer yani. Dedim Ayşe'nin beynine. Velhasıl bizde durum nedir ne değildir bilmiyorum. Fakat bu uyarı yazısından ziyade bizim memlekette çiçeğim, yani şu sigara paketlerinin üzerine kocaman bir şekilde kaç TL'ye satıldığı yazsalar alırken elimiz biraz titrermiş gibi geliyor bana yani. Tabii canım. O iş var mı başka canım ciğerim? Şöyle bir bakıyorum da pek bir şeyimiz de yok herhalde. Bir tık daha babacığım, böyle bir F5 yap bakayım. Bak İstanbul'da Eylül ayında yıllık enflasyon %59.18 olmuş. Bugün yarın TÜİK buna hemen müdahale eder. Aşağılara çeker abi. Ben benim yaşımı da TÜİK'e hesaplatmak istiyorum valla. Benim yaşımı TÜİK hesaplasa yemin ediyorum size ya 6'yım ya 7'yim yani. Neyse canım ciğerim, ne yapıyoruz abi, öyle mi? Peki birazdan final, birazdan veda.
2: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
3: Arif abi işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
4: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
5: Arif yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
6: Arif Güven Show Time.
7: Arif koçum, özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
8: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
9: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler. Darıca'dan sevgiler.

0: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
1: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
2: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar derler ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
3: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
4: Arif Güven Show.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbinizin yansıması onun gülüşünde hayatı bulur. Onun gülüşünde hayatı.
3: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında, hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Arif Güven Showtime.
7: Buradayız burada canım kardeşim, artık final, artık veda. Biliyorsunuz ki tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de söylenmesi gerekenler 3 aşağı 5 yukarı elbette belli. Gençlik teşekkür ederim ya, çok böyle uzun uzun anons yapmayalım ama finalde vay be baba, insanlık ölmemiş, ooo helal olsun, haberi olsun istiyoruz. Var mı diye şöyle baktım, bugün böyle bir haber denk geldi, dedim ki vallahi bu kıza helal olsun. Niye? Çünkü şimdi NBA yıldızlarından Shaquille O'Neal'ı bilenler biliyorlar. Abi bildiğin dev gibi ya. Abi bildiğin gul yabani gibi, öyle söyleyeyim yani. NBA'in 2.12, abi 2 metre 12 santim bir de yapılı dev yıldızı Shaquille O'Neal. Şimdi sevgilisi var, evlendiler. Allah bir ömür boyu mutlu etsin ama şimdi 2.12'lik dev gibi bir adamın da sevgilisi 1.55, çok şey olmuş yani. Valla bu ablaya helal olsun. Yani herhalde Shaquille O'Neal gibi dev gibi bir insanla evleniyorsun. Senin boyun 1.55. Abla her sabah uyandığında bugün de ölmedim anne şarkısıyla güne başlıyordur. Bak şimdi. Bak diyor ki tam 60 santim kısa sevgilisi bulmanın bedelini ağır ödüyor. 1.55'lik sevgilisiyle hayli mutlu gözüken basketbolcu. Yavrum öpmeye çalışmış kızı, dev gibi adam iki kat oldu yani. Şöyle söyleyeyim, ağabeyiyle yan yana kız geldiğinde kızın boyu Shaquille O'Neal'ın muhtemelen göbekleriyle denk geliyor yani. Dolayısıyla abi şey, düşünsene Shaquille O'Neal bunu dumbbell niyetine kullanıyordur ya. Hani şöyle bir şey oluyor ya, şimdi dev gibi adamsın abi, 2.12 yapılısın. Sevgilim 1.55 yavrum, yani filmlerde böyle olur, gerçek hayatta böyle olur. Bazen bir uyanırsın bakarsın, aha yanında hatun yok. Ne yaparsın abi? Kalkarsın, salona bakarsın, mutfağa bakarsın, banyoya bakarsın. Shaquille O'Neal muhtemelen bu abla yanında bulamayınca yastığın altına bakıyor olabilir. Ne bileyim, komedinin çekmecelerini açıp kapatıyorlar. Benim hatun burada mı acaba falan diye. Şimdi burada bol keseden böyle sallıyoruz. Çünkü malumunuz Shaquille O'Neal'ın yüzüne bunları söyleyebilir miyim? Emin değilim. Yüzüne çok yakışmışsınız tütü tütü maşallah derim herhalde, bilmiyorum yani. Abi çok hakikaten enteresan bir görüntü var ya. Ay şimdi görüntü video hala gözümün önüne dönüyor. 2.12'lik dev bir adamsın. Sevgilim 1.55. Abi bu kızdan iki tane alsan olurmuş sen ya, hakikaten yani. Kız bunun boynuna sarılmak istese yemin ediyorum ağaca tırmanmaktan fark olmaz yani. Ama güzel de yani. Ufacık tefecik kız.

0: Yürüyüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler, palyaço misali, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor, ağlayamadığımdan gülüyorum.
1: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 8.9.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

gün bile görmesem içime hasret dolar, dünyaları verseler.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: yapanlar bilirler.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mela Bedel'le yaptık. İki Tas Çorba isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen sonrasında ise Demet Akalın'a kulak veriyoruz şimdi. Bir şey mi dedin? Radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Hadise'den dinledik. Ara Beni isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden de biri oldu. Ritmimizi bozmadan Merve Özbey ile devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. Tebrikler, radyonuzda sizlerle.

0: Val reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Oğlu'dan dinledik. Aşk ile Yap isimli şarkısıyla gerçekten güzel anlar yaşattığını söyleyebiliriz bizlere. Umarım keyif almışsınızdır sizler de. Hemen ardından Derya Uluğ burada, onun güçlü sesindense en yeni hit şarkılarından biri Şımarığı dinliyoruz şimdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Rekos'tan dinledik. Beni Al isimli çalışmaları radyonuzda günümüze keyif katan şarkılardan bir tanesi oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini nerede olursanız olun ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Edis'e kulak vereceğiz. Güne hareket katan hit şarkısı Duman'la radyo...

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Biraz geçmişe götürdüm sizleri. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi. Murat Boz'dan dinlediğimiz bu çalışma, Adını Bilen Yazsın. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında Melis Fis'le devam ediyoruz şimdi. Bir Serdar Ortaç şarkısını seslendiriyor da sizler için. Kara Kedi, radyonuzda.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Burcu Güneş'ten dinledik. Mecburi İstikamet isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Can Ozan burada Acıtır Gibi Severek isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Oğuzhan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran birlikteliğinden dinledik. Bitmedi Senelerce isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Sefo'nun çok sevilen hit şarkılarından birine kulak veriyoruz şimdi. Isabel radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. İnanırım isimli şarkısıyla beraber bugünü de renkli hale getirdi sanatçı. Onu uğurlarkense Bengü ve Ümit Sayın ikilisiyle devam edecek şimdi müzik yolculuğumuz. Daha önce Ümit Sayın'dan dinlediğimiz bir şarkıyı bu ikili yeniden yorumladı. Ya Sen Gidip de radyonuzda sizlerle şimdi. Yine ay.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Çelik'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Ateşteyim'le günün ritmini de oldukça yukarı taşıyan isimlerden biriydi sanatçı. Hemen ardından Salman Tin ve Fatma Turgut ikilisiyle yeniden günümüze dönüyoruz. Yerinde Olmuyor isimli çalışmalarını seslendiriyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğimiz devam ediyor. Yalın da çok sevilen hit şarkılardan birini seslendirdi. Tatlıyla Balla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından Simge'ye kulak vereceğiz. Sevilen sanatçıdan da Önümüz Yaz isimli şarkısını dinleyeceksiniz.

0: EBA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Günümüze renk katan şarkılardan birini de Blok 3'ten dinledik. Ne yapıyorsun mesela? Kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Ardından ritmimizi bozmuyor ve İrem Derici'ye kulak veriyoruz. Şimdi sevilen sanatçıdansa Durum Çok Acil isimli şarkısını dinleyeceğiz.

Serdar Ortaç ve Poşet isimli şarkısı günün enerjisini de yukarı taşıyan çalışmalardan biriydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mebrube'den Değilim isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de
1: Radyo Ses 98.9. Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi

0: Ve Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Ufuk
1: Otomotiv. Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cuma gününde de günün iki saatini paylaşıp günün tadını çıkartacağız birlikte. Ben Rayna, mikrofonumun başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Temmuz'un son cumasında. Günün en güzel iki saatini paylaşacağız. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olacağız. Bugün de yine en sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bugün de cumadan keyif alacağız radyonuz açık olursa. Hayatın ritmi başladı. Sizler radyonuzun başına hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Eskiden de vardı bu kuşak çatışmaları. Gençlerle yaşlılar arasında diyeyim, gençlerle büyükler arasında diyeyim daha doğru olur. Ebeveynlerle gençler arasında, çocuklar arasında hep bir kuşak çatışması vardı. Bizim zamanımızda böyle miydi evladım derdi büyükler. Biz de onları dinlemezdik. Şimdikiler de bizi dinlemiyor zaten. Yeni nesil, yeni kuşağın ergenliği bile farklı. Artık öyle ki her şeyi çok farklı yaşıyorlar. Gerçekten bizim zamanımızda böyle değildi. Alfa neslinin son zamanlarda sosyal medya yüzünden ergenlik evresini çok daha zor atlattığını söylüyorlar. Niye? Çünkü hep bir beğenilme, hep bir göz önünde olma, hep bir onay görme çabası var yeni nesilde. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf beğenilsin, mükemmel olsunlar, en iyi şekilde göz önünde olsunlar istedikleri için ergenliği zor geçiriyorlar. Zor tabii ki. Onay almak, beğenilmek, herkes için güzel gibi gözükse de aslında kimsenin onayına, kimsenin sizi beğenmesine ihtiyacınız yok. Aynaya baktığınızda kendinizden mutlu olun yeter. Peki bugün de her birimiz alfa kuşağı bilmiyorum bakar mı aynaya? Her birimiz sabah uyandığımızda en doğal halimizle bakalım aynaya. Olduğumuz halimizle güzeliz bugün de.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi haftanın cuması olunca tüm haftanın yorgunluğu oluyor tabii üzerimizde. Tüm haftanın yorgunluğu varken şöyle bir bakmak lazım. Acaba gerçekten ruhsal yorgunluk var mı? Modern hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Artık doğru stratejilerle durumun üstesinden gelmek mümkün diyorlar ama o doğru stratejiyi nasıl yakalayacağız? Çünkü hepimizde var bu ruhsal yorgunluk. Yine de siz enerjik uyandığınız bir gün olarak kabul edin bu cumayı. Ancak yoğun stres, duygusal travmalar, uzun süreli çalışma, dinlenme eksikliği gibi sebeplerle, sağlıksız yaşam tarzıyla daha yorgun hissediyoruz. Nasıl geçer? Sağlıklı besleneceğiz, kendimize vakit ayıracağız, işte depresif durumlardan uzak kalmaya çalışacağız ki kolay değil, duygusal travmaların üstesinden geleceğiz, zor bir zamandayız. Sadece alfa nesli ergenliği zor yaşamıyor. Biz yetişkinler de erişkin olarak da yorgunuz ruhsal olarak. Üstesinden gelmek için bence en güzeli radyonun sesini açıp ya da en sevdiğiniz şarkıyı açıp onlara eşlik etmek. Ruhsal yorgunluğa birebir şarkılar yanı başınızda, müziğiniz hep açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

2025 hitiydi Berkay'ın Sensiz de Hayatın Ritminde konuk ettik. Artık 2026'da yeni bir albümle yine müzik dünyasını taçlandırdı. Berkay 7 yıl aradan sonra 7. stüdyo albümü Kavi ile karşımıza çıktı. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren, Mert Çodur'un söz ve besteleri var düzenlemelerinde. Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ, Serhat Şen sesli imzası bulunmakta yine tabii kendine özgü yorumuyla. Yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay'ın 7 yılın ardından hayranlarıyla buluşturduğu Kavi ile yine müzik dünyası şenlenmiş oluyor. 2026 yazının en yeni dumanı üstünde yeni albümü Kavi'nin de müjdesini verelim Berkay'ı dinlemişken. Peki en sevdiklerinizi, vazgeçemediğiniz hitleri ve çok daha fazlasını dinliyoruz. Hayatın Ritminde bu kez Mehmet Erdem var sırada.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Bizim zamanımızda yaz ayları böyle miydi diye başladığımız cümleler varsa eğer, yaşımız 40-45'i geçmiş demektir. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Tabii en azından bu kadar sıcak değildi. İklim değişikliği sebebiyle dört bir yandan ne yazık ki üzücü orman yangını haberleri gelirken, iklim değişikliği her yıl olduğu gibi bu yılda, geçen sene olduğu gibi bu yılda etkisini göstermeye devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da karşılaşacağız böyle durumlarla. Bir de sadece çevresel değil, aslında fiziksel değişiklikler de yaşıyoruz. Yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle, terleme, sıvı kaybı sebebiyle, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü, halsizlik, enerji kaybı olabiliyor. Buna da yaz yorgunluğu diyoruz. Bu sıcaklarda kendimizi halsiz ve yorgun hissediyoruz ya, yaz yorgunluğunun altında uzmanlar fiziksel değişimler, hormonal bozukluklar çıkabilir diyorlar. Yaz yorgunluğu deyip geçmemek lazım. Peki, o halde o enerjiyi yükseltecek yaz yorgunluğuna birebir şarkılar için siz yine kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

0: Zaman geçtikçe, hayat ilerledikçe genç kalmanın, genç kalabilmenin çarelerini arıyoruz. Hem dış görünüş olarak genç kalmanın hem de ruhen genç kalmanın mümkün olabildiğini söylüyorlar. Ancak stresten, hayat koşullarının size verdiği etkilerden uzak kalmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda uzun süre devam eden maddi zorlukların yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını söylüyorlar. Yani bu günlük hayat içerisinde yaşadığımız bazı sıkıntılar da beynin yaşlanmasını hızlandırıyormuş. Siz istediğiniz kadar beslenmenize dikkat edin, hareket edin. Fakat hayatınızda eğer bazı zorluklar varsa, uzmanlar yaptıkları araştırmalarda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken beynimizin daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Zihnimiz daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani yine aynı kapıya çıkıyoruz. Eğer sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür sürmek istiyorsanız daha kaliteli yaşayacaksınız. Biraz da öyle her şeyi kafaya takmayacaksınız, gelişigüzel yaşayacaksınız. O halde bugünden itibaren tavsiyeleri göz ardı etmeyelim, daha sağlıklı yaşayalım.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın

0: 7 güne açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bazı şarkılar var. Sizde aynı etkiyi bırakıyor mu bilmiyorum ama mesela bu şarkı, Emre Fel'in şarkısı Bir Güldün, dinlediğim vakit ezberime takılıveriyor. Bütün gün aklımın içinde çalıyor şarkı. Bir kez daha hayatın ritmindeydi. Aklınıza takılan, gününüzü renklendiren, gününüzü keyiflendiren şarkılarla devam edelim. Bu arada Emre Fel'i dinlemişken yeni şarkısının da müjdesini vermiş olayım. Yeni Anadolu'nun temsilcisi, hit şarkılarıyla son dönemin o popüler isimlerinden Emre Fel, yeni şarkısı Merdan'ı müzikseverlerle buluşturdu. Yine güçlü kalemiyle adından bahsettirecek, yine kendine has tarzıyla, yeni şarkısıyla karşımızda. Bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor Merdan da. Peki biz Bir Güldün de konuk ettik Emre Fel'i. Sonrasında Hadise var, hayatın ritmi devam ediyor. Mabel Matiz'den Yalın'a, Cem Belevi'den Gökhan Türkmen'e en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Müziğiniz apaçık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Şimdi yaz sıcaklarından bahsettik. Yaz sıcaklarının insan üzerindeki yorgunluk etkisinden bahsettik. Bir de hafızaya olan etkisinden bahsedelim. Biraz önce hani demiştik, hafızamız daha geç yaşlansın, daha dinç kalsın istiyorsak öyle her şeyi kafaya takmayacağız. Evet, sağlıklı besleneceğiz, hareket edeceğiz ama aynı zamanda hayat koşullarının da yaşlandırdığını söylüyorlar. Bir de yaz sıcakları demans riskini arttırıyormuş. Tüm etkenleri bir araya getirdiğinizde bu dünya üzerinde bu koşullarda çok da genç bir zihne sahip olmanın kolay olmadığını görüyoruz. Yaz aylarındaki bazı hataların demans riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar, vücudun susuz kaldığında, tansiyon dalgalanmaları yaşadığında demans riskinin arttığını söylüyorlar. O halde bugün koca bir şişe suyunuz yanınızdan eksik olmasın, hem vücut sağlığınız hem de zihinsel sağlığınız için. Radyo Ses.

0: seni.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: sana.
1: Yaz kış fark etmiyor. Kahve sevenler varsa aramızda, ki son yıllarda hepimiz fazla kahve sevmeye başladık. Yaz kış fark etmiyor. Kahve severlere şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Acaba o içtiğimiz kahvenin isimleri nereden geliyor, hiç düşündünüz mü? Mesela espresso, küçük bardaklarda sunulan sert bir kahve olan espresso adını İtalyanca, hızlıca ya da özel olarak hazırlanmış kelimesinden alıyor. Sadece 1-2 dakikada hızlıca demlendiği için espresso demişler. İtalyanca hızlıca anlamına geliyormuş. Cappuccino, İtalya'daki cappuccin keşişlerinden adını alıyormuş. Kahvenin rengi bu keşişlerin giydiği kahverengi cübbelere benzediği için cappuccino adını almış. Yani kahveyle bir ilgisi yok anladığım kadarıyla. Kulağa havalı gelse de latte İtalyanca'da sadece süt demek. Yani içtiğiniz o bol sütlü kahvenin aslında yumuşak içimli kahvenin süt anlamına geldiğini hatırlatmış olayım. Peki ya moka? Kahve ticaretinin merkezi olan Yemen'deki Moka Limanı'ndan alıyormuş adını. Geçmişte bu limandan yayılan kahvelere verilen isim olduğu için günümüzde çikolatalı kahvelere moka deniyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'daki Amerikalı askerler espressoyu sert bulunca sıcak suyla seyreltmişler ve Amerikalılar bu içim tarzını alıştığı için kahveye de Americano demişler. Aslında hiç farkında değiliz. Kahvelerin isimlerini kullanıyoruz. Nereden geldiğini belki de hiç düşünmedik ama çok da manalı, çok da anlamlı içerikleri yokmuş anladığımız kadarıyla. Biz tadından keyif almaya devam edelim o halde.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İnsanoğlunun gelişimi sadece boy uzamasıyla alakalı değil. Aslında yıllar ilerledikçe insanoğlu gelişmeye, büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Ve insan gelişimi, özellikle erkeklerin gelişimi 32 yaşına kadar sürüyormuş. Yani erkekler daha çocuksudur, erkekler daha geç olgunlaşır vesaire cümlelerini boşa duymadınız. Yapılan bu araştırmalarda özellikle erkek beyninin 32 yaşına kadar anca gelişimini tamamladığını söylüyorlar. Ben söylemiyorum, yapılan yeni araştırmalar söylüyor. Nöroloji uzmanları yaptıkları araştırmalarda fiziksel değişimin 18-20 yaşına kadar tamamlandığını ama zihinsel değişimin ve gelişimin daha ilerleyen yıllara kadar devam ettiğini söylüyorlar. Tabii ki 32 yaş kesin bir sınır değil. Bakarsınız 40'a kadar uzayabilir. Hatta yaşam boyu devam edebilir diyorlar ama özellikle erkeklerde kadınlar için yapılan araştırmalar genel olarak kadınların daha erken yaşlarda zihinsel gelişimi tamamladığını ortaya çıkartmış. Bu önemli araştırma sonuçlarından sonra tartışmalarda, konuşmalarda, vereceğiniz kararlarda karşı tarafın etkilerini şöyle bir düşünüp öyle verin kararlarınızı derim.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Şimdi tabii yaz sıcakları etkisini arttırmaya devam ederken, Temmuz'un son günü olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettirirken, özellikle serinleyebilmek için buzlu içecekler içiyorsanız uzmanlar öneriyorlar. Buzlu içmeyin. Çünkü buzlu içeceklerde görünmeyen bir tehlike var. Özellikle donmuş olmasının mikroorganizmalardan arındırmadığını, çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklığı düşük kimselerde bu buzlu içeceklerin önemli riskler ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Kaynağını bilmediğiniz buzları tüketmeyin. Yaz aylarında serinlemek için buzlu içeceklerde hijyen kuralına dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına uyduğunu emin olmadığınız yerlerden içecek tüketmeyin diye eklemişler. Zira o buzlar ne koşullarda, hangi şartlarda, hangi sulardan yapılıyor bilmiyoruz. Peki o halde sizi belki bir bardak buzlu içecek kadar serinletmese de sizi serinletecek şarkılar hayatın ritminde. Siz müziğin sesini kısmayın, radyonuzun sesini biraz daha açın. Afra'ya eşlik edeceğiz bu kez.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Haftayı bitirmiş sayılıyoruz. Cuma'ya ulaştığımıza göre işleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliyoruz. O halde işlerinizi tamamlayın bir an önce, hafta sonunun açılışını yapın. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Yepyeni bir ayı karşılayacağız. Ağustos geliyor yarın itibariyle. Gelen yeni ay Ağustos bize güzellikler getirsin diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyeyim o halde. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşçakalın. Radyo Ses. Radyo.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene

0: yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in Abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: nereye çağırırsa çağırsın Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Ufuk
1: Otomotiv. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: olmaz.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: halin varsa gör. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Boş bir sayfaya baktım. Dün

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.